That's not bad. Geçen sezon takviye kendim satmasaydı bu rol ejeni geçen sezon satmasaydı satmasaydı onlara sadece düşünmediysek çıkıyor. Gözlerdi.

0: Abi mikrofon nasıl nasıl yok. Onu bana da mikrofon da var kocadı. Ben kanalda verdim. Kocadı düşürdü. Mahkeme tekrar bulmak diye. Kocadı. Abi herhangi bir mikrofon.
1: Evet.
0: Tekrar şey, mikrofon.

0: Sanca Hansız.
1: Sanca Hansız.
0: For a do retreat, Belgrave, Capri Base.
1: Sanca Hansız, do retreat, Belgrave.

0: haberlerimizde sevgilerini tanıtmak yere başlayarak selamı yakın ediyor.
1: Selamı yakın ediyor.

duygusu olarak ortamda kitap düşünce film işte sıkıntı ve diğer efendim çağırın ve harcayın bir iki sanki bu oyunun var çoğu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.